sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancı?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amriye Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovozi radio.
12: It Turkiye hongia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

Hürmetlik radio dinleyiciler, şimdi haberle anlayışla bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmunları tümendikçe, bugün Türkiye Herbi Ali Kenş yığını çakırıldı. Kenş yığını da Türkiye kurallı kısımlardaki östürüş, tayinleş, pensiyaya çıkırış ve vazif müddetlerini uzartışka ait kararla ilinidi. Kenş kararları Cumhur Reisinin tesdikinden keyin ilan kılınıdı. Herbi Ali Kenşi Cumhur Reisi Erdoğan'ın riyasetçiliği de Beştepe'de yığını ötküzüdü. Bir kısım askerlerinin mensubu östürülürdü, bazılarının tayinlenişi ilip verildi, generallar, admirallar ve polkovniklerinin vazif öteş müddetlerine ait arxivler bağlanıp çıkıldı. Herbi Ali Kenşi Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetçiliği de çakırıldı. Beştepe'deki yığın Herbi Ali Kenşi azalarının anıt kabrini ziyaret kılışıdan keyin başlandı. Adalet Ministeri Akın Gürlek, İçki İşler Ministeri Mustafa Çiftçi ve Kurukluk Armiya Komandanı şundakla Generali Metin Tökel Katarlıkla Cumhur Reis Erdoğan'ın riyasetçilikindeki yığında tünç getim oran aladı. Herbi Ali Kenşi de polkovniklikten generallıkka ve admirallıkka üstürüldüğün kadımla bilen üstün unvanga üstürüldüğün general ve admiralların arxivleri müzakir kılınıdı. Ştat yetişmezlik ve yaş çeklimi sebebinden pensiyaya çıkarıldığın hadımla bekitildi. Östürüş ve pensiya arxivlerden başka yerine koşun komandallıklarda elip birleşi mümkün olan vazife özgürlüklerinin mu gözden geçiriliş kütülmekte. Herbi Ali Kenş kararları Cumhur Reis Erdoğan'ın tesdik edinkin halkı ilan kılınıdı. Hürmetli radyonlukçuna Guatemala Fuego vulkanının partlış sebebinden ciddi alet agahlandırışı ilan kıldı. Guatemala dairleri Uttur Amerika'nın en aktif vulkanı da yüzbegen çok partlaştınken ikinci en yukarı ciddi alet agahlandırışı ilan kıldı. Guatemala dairleri Uttur Amerika'nın en aktif vulkanı da yüzbegen çok partlaştınken Düşenbi günü devletin ikinci en yukarı ciddi alet agahlandırış seviyesini ilan kıldı. Apetlerge karşı köreş ve maslaştırış idaresi, Amvi Tarat Kusupsi ikisi ilan kıyga bayanatı da Figo vulkanının partiliş sebebinin devlet boyunca eplisin renglik agahlandırış ilan kılındı değildi. Payitaht Guatemala şehrinden 35 kilometre yaraklıkı caylaşkan volkanı yakın 2-7'de tarkaklaştırış hizmetleri başlandı. Figo vulkanının partiliş sebebinin ahir kıyılada rayında birkaç kıtım kollektif köçürüş hizmetleri ilip verilgan idi. Tinç okyanındaki ot çemberi üstüge caylaşkan Guatemala pat pat yer devreş ve volkan hareketleri yüz verip durdu. Ötke yili Figo'nun gaz ve kül pürküşke başlagandan keyin 500'den artık kişi köçürülgen ve yanar takı yakın olturak rayonlardık ahalle panahlanış orulları ile berilgan idi. Hükümet rayondaki mekteplerde tatil ilan kıldı. Hem de devletinin cenubini UNESCO Dünya Mirasları Tizimlikedeki tarihi Antuaga şehrige tutuşturduğun yolunu takıdı. Hürmetli radyonlukçular, Amerika'nın garbi şimalda 65 bin kişi üyelerini terk etişke mecbur buldu. Ot uçuruş etrafları Washington ştatı da yiyilip atkan orman ot apetleri bilen küreş kınmakta. Küçülgen minlaç kişi üyelerge kaytanmayı atmakta. Washington ştatı da köplügen orman ot apetleri etrafını veyran kılıp yüzlügen binalarını tel töküs yok kılışında umlaştırmakta. 65 bin artık kişi öylerini terk etişki mecbur buldu. Amerika Kızıl Kres Cemiyeti Düşenbi günü tahminen 65 bin kişinin köçüşkü mecbur boğallıkını ilan kıldı. Teşkilat destlepki bağlaşlığa asaslanğanda Yalkullah'ın Spokan rayonu da 700'den artık öyünü yutup getken. Spokan rayonu sakçı başlıklı John Knowles, Akbarat ilan kılış yığını da dairelerinin bir kişini birinci derecelik ot koyup biriş cinayeti bilen eyüplep kolga ağırlıkını etti. Kumandarının rayonu tehdit silavatkan birkaç ot apıtının bir boğan Old Terrorist ot apıtı bilen çetişliğe bağlıq ilgir sürülmekte. Spokan orman ot apıtı başkuruş etirti, etretlerinin ot uçuruş liniyesi de ilgirleş asıl kılışıga muhafık havarayı şaraitinin imkaniyeti yartıp belgellikini bildirdi. Organlar ara idari sistemisi NGV
Нын саллык маалыматтары Спокан ва Стивен районлары якындагы ут апатларынын шәмби күнү башлангандан бери 3248 гектар орманлыкны көйдүрүп күл кыйганлыгын жазымдаштырды. Синлакехин ут апаты 26 июлда чакмак сокуш себебинен башлангандан буян 34398 гектар орманлык кеңейди. 820'den artık kadım ot aptığı karşı köreş kılavatkan bulup tek toluk kontrollük astığa ağlı bulmadı. Bu aralıkta Levin Warris'nin garbi şimaldaki Little Gent ot apti Okanogan Vinatçı devletlik ormanlıkı da 20.759 gektar ormanlıkını külge aylandı dedi. Hürmetlik radyonluğçular, Şimali Koreya Amerika ve İttifaklaşlarını Asya Tinç Okyanı'nda yeni bir bekhaterlik krizisini yartışka urunuş bilen eğipildi. Şimali Koreya, Amerika, Japonya ve Cenubi Koreya'nı kinayvatkan herbi hemkarlık arkalık rayında ciddi çelikini aşırış bilen eğipleb, tekemi küçülük agahlandırış bilen inkas kaytırışkı verdi bədi. Şimali Koreya seşembi günü Amerika, Japonya ve Cenubi Koreya'nı kinayvatkan herbi hemkarlık arkalık Asya Tinç Okyanı'nda yeni bir bekhaterlik krizisi peyda kıyganlığı bilen eğipleb, tekimi küçülük agahlandırış tedbirleri bilen inkas kaytırdığallıkları noktudu. Devlet kitabı Koreya Merkezi Agentliği KCNA'da ilan kılınan bir obzorda bir herbi obzorçı 3 devletten yakınki mezgilde Amerika tekşilikedeki Tinç Okyan kırgıkı herbi manvarlarımı ornağan ken külemlik harbi manvarla arkalık ortak uruş iktidarlarını aşuğallıkını bildirdi. Şimali Koreya 30.000'dan artık kadım, 30.000'dan artık uruş parakotu, 5 su astı parakotu ve tahminen 190 hava aparatı katlaşkan bu yıllık Tinç Okyan kırgıkı manöverini bir tacavuzçılık hareket edip tespirlep, Washington'ı Tokyo ve Seoul'un kolluşu arkalık rayonda herbi hükümranlık ornuş bilen eğipildi. Obzorçı yani Amerika bilen Cenubi Koreya'nın yakında ilip bağlan hava ve arka sep manöverlerini, Amerika'nın Japonya'daki kumandallık orularını, küçeytiş planlarını ve terakikigan Amerika başkuldugan bu sistemlerini oralaştırışını tanqit kılıp, Şimali Koreya'nın bu yeni seviyedeki tehditke, yeni bir seviyedeki agahlandırış bilen inkas kaytırdığallıkını eskertti. Yeni bir tarafından Şimali Koreya Taşkı İslam Ministerliği Pyongyang'ın tor tehdit peyda kıyganlığına dair Amerika yetekçiliğinde oturup koyulgan ahırkı ayıplaşlarını ret kılıp bulanı asassız ve siyasi maksatlık deb bahaladı. Ministerlik bayanatçısı Amerika'nın tor kumandallıkları ortak manevrla ve sünni iktidar teşebbüsleri arkalık tor boşluğunu herbileştiriş bilen eğipildi hem de dijital iktidardaki ciddiçilikini aşırışka mesul tarafının Pyongyang emes Washington işgellikini ilgir sürdü.

0: Bunlar Türkiye Vazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Hürmetli radyonluğçular, Trump İran'a kilişim yak toluk boysunuşunun birini tallış gerektiğini etti. Amerika Prezidenti Donald Trump İran'ın Amerika bilen söhbet edip bir avat kallıkını red kılışıdın kin İran'la tenkıt kıldı. Trump, kilişim yak toluk boysunuş dep atagan iki haletten biri işka aşkına kadar Amerika'nın herbi muhasırsının davamlışı dağılıkını bildirdi. İran'ı münafıklık bilen eyiplegen Trump, Tehran'ın ammağı ilan kıygan inkar bayallarına karamay, iki devletinin bire çağrı üstü söhbetleşkenlik edi çıngtüydü. İran bolsa söhbetinin fakat umman bilenle ütküzülgenlikini ve bu söhbetlerinin Hormuz boğazını ortak küzütüşke merkezleşkenlikini ilan kıldı. Trump yine Amerika Deniz Armiyası'nın bu stratejilik deniz yolunu küzütüp atkallıkını tutturup koyup, kilişim ya ki boysunuş bomba etken hiç kandak neresinin ötenmeydi kallıkını bildirdi. Hürmetlik radyomluğçula. İspanya, Siyota ve Malilla arkalı kanunsuz kirişinin Avrupa'ya ötüş yolu bilen teminlemeydi kallıkını bildirdi. İspanya, Şimali Afrika'daki zimini boğan Siyota ya ki Melilla arkalık devletki kanunsuz yollar bilen kirişinin köçmelilerge devletli kiliş, kurukluğu ötüş ya ki Avrupa boyunca erkin ayrılış hukuku vermeydi kallıkını ilan kıldı. Alakadar rayıllığa 50 bin artık kişinin kilişi İspanya dairelerine tedbir ilişki mecbur kıldı. İspanya Taşkı İşler Ministerlik ilan kıygan bayanatı da hiç kandak sot kararının bu siyasetini üzgertlenmeydi kallıkını bildirdi. Ministerlik yanı dairelerinin taracal dolgun tosuş kuruluşu da 500 metrelik deniz toska arkalık çigra bekhetirlikini küçü etkenlikini mühbadildi. Hürmetli radyonluğçular, Türkiye, Mısır ve Katar, İsrailiye'nin Gazze'deki kılmışlarını ayıp bildi. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrailiye'nin Gazze'de davamlaşıp atkan hücumlarını ayıp bildi. Alakadar üç müresteçi devlet, İsrailiye'nin doktorhanlarını ve başka tıbbi eserlerini hücum nişanı kılıp, pukralarını katlı kılış ve halkara kanunlu hılaplı kılış bilen ayıp bildi. Gazze'nin tinçlik musabısı da aktif rol oynatkan bu üç devlet tarafından ilan kılınan ortak bayanatta hücumlarının halkara kanununun ve halkara insanperverlik kanununun uçuk aşkarı edip sendikalını şikayetlerini bildirdi. Müresselçi devletler yine Hamas'ın kurallarını çekleşke ait maddını mı özüçü gağan yol haritesini kabul kıyallıkı karamay İsrailiye'nin hücumlarının davamlaşı vatkallıkını bildirdi. Hürmetlik radyonlukçular, Kuba elektr toru kaytadan üzülüp kaldı. Kuba'nın devletlik elektr toru dairle yekşembi keşti yüzbegen devlet miqyasındaki elektr toktap kılışıdın kin mülazimetini kayt esli keltürüşki teyirlini vatkan bir dakikada kaytadan üzülüp kaldı. Devlet televiziyası haber müdürü Lazaro Manuel Alonso burun kolgu gelgen ilgirleştiğe karma yüzbegen elektr bisim tevrinişinin kin sisteminin hizmetini toktap kağıllıkını bildirdi. Yeni bir tarafından Amerika'nın Havana baş elçihanesi Kuba'da turvatkan ve bu devletine seyahat kılışını planlayan Amerikalıklarını elektr torduğu yüzbegen bu ahırkı üzülüştün ki otturgu çıkıdığan eğer tosalgıla karta teyirli kılışkı çakırık kıldı. Hürmetlik radyonlukçular, Palestin Futbol Birleşmesi FIFA İsrailiye'ye karta öz kanun tüzümlerini icra kılanmadı dedi. Palestin Futbol Birleşmesi FIFA'nı eyiplep Palestin futbolu iğir veyrançılık uçurgallığa karamay yılladın beri heride dedi ve FIFA'nın İsrailiye'ye karta öz kanun tüzümlerini icra kılanmakallıkını bildirdi. Palestin Futbol Birleşmesi İsrailiye'nin Gazze'deki 40'lık cereyanında 1013'ten artık mahir, meşhurçi, refir, mesul ve Palestin Futbol Cemiyeti ezalarının öldürülgenlikini, tenterbiye meydanları bilen meşk eslerlerine bolsa tel döküs veyran kılınganlıkını bildirdi. Hürmetli radyonluğçular, yukarıda haberle anladınlar.

TRT Uyghurçinin hörmetlik klasmenleri, bugün Türk dünyasının payansız yaylaklarda şamalda lepildigen bir parça rəhnin ızığı düşümüz. Bir ipekten cilvisi de, bir məhməl çapanının kelilliği de, bir doputumaktın şekli de, bir belvağda çakmağın kümüşte, bir gilemnin nepis nusksu okşaydıgan keşti diye uşunğan min yıllık bir hikayen anlayımız. Çünkü kim kiçek, fakat insanın bedenini yögeydiğen bir rəhtlemez. Belki kim kiçek bir halkının eslimsidir, bir coğrafyanın iklimidir, bir cemiyetinin ittikadı, istitik çüyençisi, mertivisi, yişi, aile ehvali ve dünyaya boğan karşıdır. Kim kiçek gayde bir göçüşünün izi, gayde bir uruşunun eslimisi, gayde bir toyunun şatlığı, gayde olsa ananın kızığı ügetken ünsüz bir tilidir. Kini undakta dikkatinle programımızda bolsun. Türk dünyasının kiyim kiçeklerge karğınımızda minglaç kilometrlik arlıklağı karmayı bir-birge uqışıp ketiğan ortak bir medeniyetini körümüz. Altaylanın soğuk tağlardan, Anadolu'nun aptaplık oymalları geçe, Kazak Dönlükedin Üzbek şehirler geçe, Kırgız İgizliklerden Azerbaycan geçe, Türkmen çöllerden Gagavuz yüzler geçe sözülgan bu keng coğrafyada her bir tabiqa öz ikliminin, tarihinin ve yaşavatkan zımınının izini kim kiçekler geçin devgen. Ama bu barlıq xılmıqıllıqının aslı da oxşaş medeniyet dərhidin uzuqlanğan ortak sızıqlarını körümüz. Yaylaq turmuşu da at üstüde sayahat kıldıgan, av oğlaydıgan, can kıldıgan ve küçüp yürüdüğün halıqlar için kim kiçekle hem koğduğucu hem kullanışcan buluş gerek. Tire, kigiz, çem ve yun tokulmala iğir iklim aldı da insanın en çok yardımçileriydi. Şu sebepten kim kiçek fakat güzel görünüş üçünlemez, hayatının her kitigi tenkeş kiliş üçün layilengen idi. Köktürklerden Uygurlağı içe, onlardan Karahanlaylağı sözülgan tarih boyu içe, rəxtle, rəngle ve bizekçilik usulları özgergen bozumu kim kiçeklerinin kimlikini namayan kılış alaydılıkı hiç kaçan yokap getmedi. Yipek yol boyu içe okşamağın medeniyetle bile uçuraşkan Türk kabileleri yeni rəxtle ve usullarını özlerinin istitik çüençisi bilen kaytıdın çekillendirdi. İpek'nin nepislikki, mehmelinin salapiti, yunlun çidamçallıkı, kigiz bolsa yaylaq durmuşunun emeli akılge vekillik kıldı. Ama kiyim kiçeknin asas sehri rəxt üstüge işlengen körkem güllegi yoşurungan idi. Kün, ay, yıldız, hayat derehi, koçka müngüzü, kuş, gül çiçek ve geometrelik şekilde okşumağın coğrafyalarda, okşumağın şekillerde aldığımızda çıksın o, okşaş kadimi istitik tüyünün izlerini namayan kılıdı. Bir Türkmen kirlilik giyimi de, Kazak çapını da, Uygur dopusu da, Üzbek etlisi de, ya ki Azerbaycan bürkü de aldığımızda çıkan her bir nusha, ötmüştün yuyunup çıkan ünsüz bir hikayenin parçasıdır. Türk dünyasının enenevi kiyim kiçeklerde kızıl renk hayati güç, muhabbet, bereket ve yeni başlanışların rengidir. Bunun başka yaylaqın sirki, asmanın kökü, toprağın kumur rengi ve karnın aklıqımı kiyim kiçeklerde eksiltidir. Kazak ve Kırgız medeniyetlerde ton, hürmet ve cemiyetlik obrazının simvolu olsa, Kırgızla kadirlediğin ak, kigiz, ak, kalpak, tağlanı, paklıqını ve azatlıqını esildidir. Ayallarının liçek başlıkı olsa, aile kuruş, anılık ve cemiyetlik ornuğu okşaş hayatının moyun buruluş noktalarını süzüleb beridu. Özbekistan'da parlak renkleri ve dolgun sıvan nusluları bilen Atlas rakları Otrasya'nın ve kadimi şehirlerinin renklerini götürüp yürüse, Uygurlarının çimen döpbeleri tabiat bilen girelişip getken istitik tuygunun miracı hesaplanıdu. Türkmen kiyim kiçekleri, kızıl köynekleri, körken baş kiyimleri ve kümüş zinnet büyümleri bilen küçük ige kimlik ifadeleş kuralığı aylındı. Gelem nuskulardaki geometrelik şekilde kiyim kiçekler ve zinnet büyümlerde yaşınaşını devamlaştırdı.
Әзербайжанның әнәневи кимкечеклерді нәпіслік, рәң вә инчік қол үнер үсулы алдың құрынды тұрды. Кәштіленген көйнекілі бәлбағла, башлықла вә ипек тұқылмалары бұ бай мұрасын әксет тұрды. Анадолуды болса, бөрік тұқылмалары, Қарадыңыздың рәңдар жабдықлары, Шарқ Анадолуының биндалли көйнекілері, Әгәр айының шылварлары вә Оттыр Анадолуының әнәневи кимкечеклері оқшымыған жұғырапияларының ықлымы вә яшаш үсулын намаян қылыды. Бұ барлық қылмықылықның ортақ тілі бірдір. Кейін пәкәт үнсанның бәдінілі әмес, яшаватқан тұпырақны, айт болған жемиетіні вә үтміштің тапшырып аған мәдіниетіні мөжесімләштіруді. Түрік дүниясының кимкечеклерді бәлбағ вә башлық пәкәт толықлығы үші бойымлалы әмес. Кімлік вә аяттың мойым көрі.

TRT Uyghurçının hörmetli klasmelleri, Türk dünyasının münevverleri namlıq programımızın bugünkü bölümünde Tevfik Derviş Qara Ahmet Sultan hakkı toxtunumuz. Qine ondaqta xalqaralıq münasibetler mutxassisi Doktor Cemil Doğaç İpeknin bu haqtik analizga qulaq salğaysızlar. İslam. Türk milleti tarihte yalğız kiliş bilenle emez, köngül ähliler bilen mu mavcut bop kegen. Bu zümünde halıqnın derdigi derman boğan, köngüllege ve tenlege şipa tarqalqan, nurgulluğan erelle yetişip çıkkan. Qara Ahmet Sultan mu, manışındak bir ebedivi şahsistir. Hem tivip, hem derviş dep atalgan bu uluq evliya, acizlanın yarısıga melhem boğan bir halıq tivipidir. Halkın kalbinde esirlerden biri ornağan bu büyük Türk sopi, hayatı ve rivayetleri bilen Türk irfan en'anesi de alayda bir iz kaldırgan. Qara Ahmet'nin Türk kimliği ve nesebi Xorasan ve Türkistan diyarlarına tutuşudu. Onun atısı Xorasan rayında hükümranlık kıyan Süleyman el-Xorasani isimli bir Türk yigitidir. Qara Ahmet Sultan Anadolu'ya gelgendinkin Osmanlı Beglikinin tüncü fethlerine aktif katlaşkan. Onun Orhan Gazi devirde yaşayanlığı ve gazat meydanlarda orun ağanlığı tarihi menbeleri gösterilgen. Osmanlı'nın Bursa etrafındaki fetihlerden biri boğan Geyve yıkılırdaki Akhisar Kalesi'nin iliniş ceryanında Gazi Derviş süpüde de mevcut bulup fetihdinkin bu yaga uğruluşup Tuncu Zaviye ve Tekkisini kurgan. Osmanlı tezgirlerde bayan kılınışça Qara Ahmet Sultan'ı Vizantiya'ya karşı ilip verilgan Pelikan'ın oruşu Dümü körümüz. Küzetçi lakın bilen tonulgan Qara Ahmet'nin Anadolu'nu Türkleştiriş gayesini közlügen başka Xorasan erelleri bilen birlikte Orhan Gazi komandallık ediki Türk koşulları sipide orun elip Vizantiya armiyası karşı kalbi kılıçta töhp koşkallıqa bayan kılınırdı. Vuruştinkin Qara Ahmet Orhan Gazi'nin icazeti ve yimaisi asıda Uskudar etrafı ötüp bugün yüz nam bile atalgan tekkini kurgan. Uskudar'daki Qara Ahmet Tekkesi o devirde Osmanlı Vizantiya Çigrası'da Goya bir Çigra Begilki dergahının rolünü oynayan. Hem Nurgulluğa mütsavuplarını yetiştirip menevi hizmet kıyan, hem üzü caylaşkan rayonunun Çigra Bekhetirliği de psikikce ettiğin bir menevi kale ve zipsini ötügen. Qara Ahmet Sultan esirle boyu halık tibabit sahası da efsanevi bir şöhret gelişken. Uskudar'daki derhaggahı Katarlık Anadolu'nun erkaç caylardaki tekkilerde bolup mu ruhi keserlikleri ve bimarlığın davalıqallığı için halk arsıda ruhlarının doktoru edip atalgan. İğiz'den İğiz'i köçüp yürgen Qara Ahmet atlık bir uluq evliya esliki kilur onun onunki kegen sarağın digen misralamı onun ruhi keserlerini sakaytış kudurtuge bolgan itikatını hulaslaydı. Qara Ahmet'nin dergahı halık nazirde ruhi ve nervi keserlikler doktor Hans'ın vazifesini ötügen. Türk tibabet folklorunda onun alaylı oranı devamlaşmakta. Qara Ahmet'nin Türk medeniyetindeki oranı şunçülük küçük ki Anadolu'da hatta Rumeli'de Nurgun şehir ve bazarla onun menevi hatirisi gibi çıkmakta. Halık arasındaki ittikat kasaslanganda Qara Ahmet Sultan'ın yette okşumağın caydı bak birisi var. İstanbul Üsküdar'dan Efyon Karahisar geçe, Manisa'dan Aydın, Sivrihisar ve Göynük küçü sorulgan Anadolu coğrafyasının yine de Balkanlarda Makedonya'da Makedonya'ya boğan her kaysı rayıllarda onun makamları ya ki mekberleri mevcut. Onun başka Uşak vilayetinin Eşmin ayısındaki Qara Ahmet hissi Manisa'daki Horuzgöy ve Akhisar yıkılırdaki Karıköy Katarlık cayladı mı onun namıga bekşilengan makamla ziyaretgahla mevcut. Uskudar'daki esli makberisinin del yeni de Qara Ahmet'nin Xorasan'dan Anadolu'ya minip gelgen de işinilgen itiga ait simvolluk bir kabirinin buluşumu bunun ispatıdır. Bu tepsilat halkın nezirde onun destanevi sepirige ve mirasıga verilgen ehmiyetine köstüp biridu. Hulasilgende Qara Ahmet Sultan Türk tarihinin menevi sahnesi de hem bir derviş hem bir tivip süpüde parlagan özgüçü bir sima. Xorasan'dan gelgen birin.
Batur Evliya bolu süptü bilen Osmanlı'nın kuruluşudur olaynağın. Küzetçi lakın bilen halıktan ittikat dünyası da ornağın. Şipa tarkatkıç evliya kimliği bilen kümüllerden ornağın. Karahmet'in hayatı bizge şunu köstüp biridu ki Türk milleti fethlerini yalgız kiliç bilenlemez. Belki yine yetkili bulmaz kümül sultanları bilen emelga şuğun. O kaldırıp ketken miras, bugün mü onun makbirlerde kılıngan dualar ve sözlengen rivayetle bilen yaşayışında umlaştırmakta. Radyo anlıkçı kadarlı kerindaşla, yukurda halkaralık münasebetle mutkassisi Dr. Cemil Doğaç İpek'nin ana alızını aldığında. Keler hepte yana başka yeni münevverlerimiz bilen tonuş kışı aman boğaysıyla. Hayır hoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو да.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Etirşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
6: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radyo Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
5: Zboru wa glas otna Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
17: İt Türkiye hangi radyo ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
6: Este es Radyo Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
8: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
9: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
10: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Şuwun 2026-njy ýylyň awgust aýynyň 5-i, çarşenbe, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gadarly dinlejer. Teres Türkmençäniň elimleriniň rawatdaky sanyna başlaýaryz. Goýuşmady 16 metr 17730 kilogerç ýylykdan gysyk dolkundan gün eferden dikkatiňizde hüdürýäriz. Gün eferden berilen goýuşmady Aşgabat wagt bilen 7-den 7:30-ny Çanak anten arkal Türk uçağdan 10.990 yıllıkkıdadan vertikal padaraçadan qaytadan dinlap bertiniz. Hormat dinlejer, qoyasımı bun kutanına daşarut havarını, gaza aşıq şertlerine elcellik ve anfan pevarlık ve Türkiye'nin öz oruşu önümler attı heptirik taptan gepeşkirimizi dinlap bertiniz. Qoyasımı bun kutan tayarlanma alp baran parahat nuri, teknik işgarimiz Gökhan Polat.

İlleşir ilkülün xavrarın qıytqıça madmulunu tanışılın. İran Oman ilə Ormuz boğada oyuncu gibbeşkırı onun doğam edir. Netanyahu Trump'ın meynamatının çakırını qazda hücumları belirtməyinə və qoşunu ilə çəkməyi qavul etmədi. Open Eye ve adım yalı hareket edeyen Emel Ağın içarları tədə xoğupluluq bulunmalarına qatnaşdı. Hormatlı Necer İnnevolta şöbeyle ki, xavraların doğal madmoni hindi qadına yetirmekçi. İran, Oman, Bülen, Ormuz boğazı oyuncu gitbeşkir onun doğam ediyerdi belledi. İran'ın daşarı işen misilinin metbol sekretarı İsmail Bakayi, Tehran'ın Oman ile Ormuz boğazı oyuncu alıp barayan gitbeşkirinin onun doğam ediyerini aytti. Bakayin neticelerin gitbeşkir tamamlanana son ıqlan izilecektiğini beyan etti. Qazanılması ehtimal alanlaşa göre part aylarına gelen gemiler İran'ın güdükçülüğünü yakı ve onun kenarlarına koloyu deniz geçirilgetinden peydalanadı. Aylardan çıkan gemiler olsa Oman'ın kenarlarına yakın geçirilgeden geçer. Netanyahu Trump'ın beynamatının çayaklarına gazda hücumları belirtmeyi ve koşunu ile çekmeyi kabul etmedi. Israr'ın Premier-Ministri Benjamin Netanyahu parahatçılık genişine belen beyanatına Amerika Birleşik Devletleri Prezidenti Donald Trump'ın beynamatının çayaklarına gazda ulaşmağı belirtmeyi ya da koşunları ile çekmek vardak teklifi kabul etmenini aytti. Netanyahu, Hamas harbi mümkünçülüklerini kaydeden dikeltmeye devam eder ve Israr'ın koşunu hem de Gazan tuğruğundaki ilatlı yerler için gündün hoop dörüdüler deyip belirledi. Anlı günü parahatçılık genişlerinin Amerika Birleşik Devletleri Prezidenti Donald Trump, Gaza boyunca od açmağı belirtmeyen novattaki tapkırını durmuşa geçirmek boyunca ıralaşanlığını beyan etti. Geniş Hamas'ın cikmecik yol kartını kabul edindiğini haber verdi. Kuba yurt boyunca elektrik toğunun kesilmeni teyap hükmünü Amerika Birleşik Devletleri'nin kavunu görkü der. Kuba'nın dışarı işler ministri Bruno Rodriguez Parilla yurtta kaytılanan elektrik kesilmelerinin teyabının Amerika Birleşik Devletleri'nin embargosunu beyan etti. Ol ilk sosyal ulgamınakı havarnamatına milli elektrik ulgamınakı böktün şükür İhsasın energetika vavatındakı çakkenirmelerle bağlıqta Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuba karşı alıp baran genosid hizetti qavunun neticetleri deyip yazdı. Bu beyanama Kuba'nın milli elektrik ulgamının en devre gedek doluğuna qatadını çıkmağından son berli. Vaka bir neçe ayın doğamına adanın əxli yerine elektrik öpçünçüyünü bodayan ülük

0: 울고불음 뒤 더 깨설면은 덩크서. 오픈 아이베 아담면 헤르켓 에디안 에멜 앙 이차알라리 테다 호프득 보돌마다나 갓나스디. 브리타니아는 에멜 앙 호프득 인스토디 오픈 아이베 안트로픽 마델러는 호프득 시나러는 에멜 앙 이차알라리는 비는 가라설마다 깨다다 고로로 울고물락 아랄라스마 우친 갈프 인터넷 샤티엣다니 드르드누니 하버리르디. IEC öz bloğuna Sina'dan geçilen içerilerin kəbiri adımları ve kuramaları ildirli hem de diyanı hareketleri amına açılanını yedi. İnstitutun belen malumatına göre en hopli hareket Emily An içerilerinin elbet maksatlı kod yazıp şol kodu adımın tasdiklamağı için kalp internet şahsiyetlerini düretmektedir. Türkiye Türk rayetlerinin içerilindeki gemleri uçurması hava uluğulayan kurulu. Күчүмөрдөн соң Кара деңизде дарттынын күйшүнүп билжек тубарда дүйдүрүш берди. Түркия Русия Украина урушунун Кара деңизде хаса яйраныгына дүйдүрдү. Түрк эшелүнөкү икраат кеметинин учурмасы хова улуу тарапынан нышана алмагы нетижесинде түрк райтта милелекте кеменин экипажынан бир нече адам яраланды. Түркиянын дашый иштер министри тийшемеүнө чапеден баянаматына Yaşar ve Nadejda adlı gemilerin Duşemi günü aşım Rusya'nın Qaradeniz'deki Novorossiysk portundan uğranından son kucumu tezavar bolan onu məlum etdi. Beyanamada öngünalı çayarları görülmese Qaradeniz'deki dartkının gücümünün adı qovpsuzluğu ile birlikte köp oğlu yaramat neticeleri ile çıkar deyip haber verildi. Milli qovpsuzluğu kulluğunun başı kalın Livirli resmiyeliyle Ankara'da duş geçirdi. Türkiye'nin Milli Hupsuzluk Kulluğu'nun başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın Milli Cevizlik Hükümeti'nin korumak ministerinin vidipetini yeni yitirici Abdülsalam Zubi ve Libya'nın Milli Cevizlik Hükümeti'nin Premier Ministeri Abdülhamid Dibeybe'nin Milli Hupsuzluk Koyuncu Genişliği İbrahim Dibeybe ile duruş geçirdi. Hupsuzluk çeşmelerinin malumatına göre Kalın Ankara'da Zubi ve Dibeybe ile duruşlar geçirdi. Duruşun gün tertibine Libya ve sevdiğim vakalar Libya bilen Türkiye'nin aratına kılmattaşı devam ettirmek için edilmeli çağrıları ve Libya'da durunukluğu saklamak için devam edeyen tağalıları varada fikir alışmalar oldu. Zubi ve Dibeybe duşukta Türkiye'nin Libya'daki neticeli ve konstruktiv rolünü yukarı baha belirleniklerini aittiler. Kalın Türkiye'nin Libya'da parahasının ve durunukluğun saklanmak için belirlen güçlü kolluğunu devam edecektiğini belirledi. Türkiye'nin Milli Hupsuzluk Kulluğu'nun başı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Libya'nın birleşmeği ve yurdun günahırnakı ve günahırnakı dolanışıkları yeketek Libya'nın altında birleştirmek prosesine kolluğu vermeni devam ettirecektiğini belirledi. Kalın, şeyli hem Libya'nın içeri işler ministeri İmad el-Trablusi ile hem Ankara'da duşuk geçirdi. Duşukta Libya'da hupsuzluğu ve durunukluğu güçlendirmek için edilip bilinecek koşmuşa edimler masada açıldı. Duşuklu Trablusi Türkiye'nin Libya'nın Milli Cevizlik Hükümeti'ne beriyen kolluğuna kanatlama bildirdi. Kalın Şeylihem Libya'nın kovpsuzluğuna ve ötüşüne kolluğun devam edecektiğini ve Türkiye'nin terör karşı görüş, adım sevdatı ve bir kanun migrasiya karşı görüşte Libya ve Demirgalık Afrika ile yakın hizmettaşını devam ettirecektiğini beyan etti. Hormat dinleyiciler, Dışarıyut Havarını dinlediniz.
1: Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik. Genotsidin miskin soqor nişanası, bilim. Gelin şuun, Palestinlerin bilime olan söygüsü varada söhbet edelim. Olori durmuş yolunu uğrukturucu mukaddes kitap olan Qur'an, Oqa deyilen buyruk bilen başlanyar. Olar yaradanın bu emrini şeyle bir çoğun yürekten ıgrarlı olupdurlar olin, üstlerine tonnalap bomba yağdırılıptır, öyleri yer bilen yeğsan ediliptir, maşgalıları şehit olupdur, yaralanıptırlar, emma okumaktan hiç haçan el çekmendirler. Bu sevgi dünever 2023 yılın oktyavrına başlamadı. Ol asırlar boyu devam edip geliyen nesillen nesle geçiyen ılmı mirastır. Gelin meydanı bari yoğu 365 kilometre olan dünyanın

avızdan öwrülen we ähli tarapdan gowhar ýaraly owurdaýan Palestinanyň kiçijik bölegi Gazanyň bilim boýunça görkezlerine tert alalyň. İlatının takminen 70 götürümü bozgun ya da bozgun neslinin uğran Gaza doluğuna soğutluluk derecesi 97-98 götürüm olup, ösüp varyan yoğurtlardan has yukarıdır. Esat hanım, yaşların arasında soğutluluk derecesi tas dolu üpçin edilenir. Takminen 2 milyon ilatı olan ve ilatın ören gürle yerleşiyanını karamazdan Gaza İslam Üniversiteti, Al-Azhar Üniversiteti ve Al-Aqsa Üniversiteti ýaly Awraýly ýokary okuw mekteplerine eýdir. Başlangyç bilime bolan gatnaşyk 95 götürümden ýokary. Orta bilime dowam edýänleriň sany hem ýokary. Sewitleýin kynçylyklara garmazdan ýokary okuw jaýlaryna dowam edýän ýaşlaryň sany hem aýratyn öwgämini atypdyr. Ýaşlaryň iň köp gyzyklanýan ugurlary bolsa inženerçilik, lukmançılık, muğallimçılık ve kompüter ılımlarıdır. Gepleşimizin başına Palestinlilerin bilimi olan söygüsü, Gurhan'ın oku deyilen buyruğu bilen başlanıyar deyiptik. İnni gelin, minin bilen belirlikte İsrail'in harava öğürlen Gaza şehrine elinden kitabını koymayan acayip adamlar bilen tanış olalıyın. İne, sağ tarafa seredin. Divarlarına okuyduları kalan, yarası yıkılan üyün balkonuna ak sakallı gozu ötür. Balkonun divarına Palestin baydağını atıptır. Elinde Kur'an var. Eylemlerin Rebinin hikmetten doğru kitabı bilen meşgulanı ötür. Sene 2025-nji ýylyň 9-njy awgusty. Genotsidiň wagşylyk bilen dowam edýän günleri. Çar tarapdan atylan okun gelip, onuň ömür tanapyny kesip biljekdigini, dronyň öz üstüne bomba taşlap biljekdigini ýa-da howa hüjümlerini ähli zady ýer bilen ýygsan edip biljekdigini bilýär. Muňa garamazdan ol elindäki kitaby bilen urşa garşy durýar. Onuň ýeke-täk ýaragy bilimdir. Allah Tağalanyň oku diýen emri bilen başlanýan we adamzada deňligi, adalaty hem azatlygy wada berýän bilim. (Gülüyor) 2025-nji ýylyň awgustundan ýene-de bir sahna. Şol ylgaýan gök köýnekli ýaşul adamy görýäňizmi? Elinde boş suw gaplary bar. Ol Penalan yan yerindeki 23 adamdan ibaret 6 maşgala suda şayar. Onun adı Ganem Al-Attar. Ol profesör hem de tecrübeli hukuk genişçisi. Genosid başlamadığından odol onun hukuk edareti vardı. Köp sanlı aklavçulara, prokurorlara ve kadılara hüner taydan yol görkezýärdi. Onları tayarlayardı ve hüner taydan tasdiklayardı. Emma haýhydyr bir hukuk ikrar etmeýän uruş onuň öýünem, işinem ýok etdi. Şeýle de bolsa bilim bilen kemale gelen adamyň sesi hiç wagt petelmeýär. Ol Jeneva konwensiýasynyň 55-nji we 57-nji maddalaryna görkezilen raýat hukuklaryny ýatladyp, açlygy we suwsuzlygy hökm edilen halk üçin dünýäniň wyjdanyny oýurmaga çalyşýar. Ganem şeýle diýýär. Öýlerimizi ýykdylar, agaçlarymyzy kökü bilen gopardylar. Suw guýularyny we suwy saplaýan desgalarymyzy bombaladylar. Men hemme adamy ýitirdim. Inni hukuk geňeşçiligi ýok, bilim ýok, inni hiç şeýle iş ýok. Ne hukuk işi gally, ne de kadiýet. Hemmesini ýogatdylar. Emma olaryň bilmeýän bir hakykaty bar. Adalat köşklerini yıkırlar. Yönü adalet yok olmadı. Keselhanaları bombaladılar. Yönü sağlığı koruyuş hizmetleri yok olmadı. Biz hemme dağda kaytadan kuruyoruz. Ve önküsünden has güçlüdürüz. Şeyle vahşiliğe, şeyle gam gussa ve adaletsizliğe karamazdan biz doğulun toprağımıza, eziz vatanımıza, ercellik yurduna vefalı oluruz. Biz berk duruyoruz. Aygıtlı oluruz. Allah'dan andı

içeyen, Allah'dan and içeyen, Allah'dan and içeyen. Hatta Gaza doğulu yok olsa da, dine bir oğlan bilen bir kıyıza kalkalsa da, olur ulularlar, durmuş sorurlar ve Gaza şehrini kayıtadan kururlar. Biz Allah'dan başka hiç kime boyun eğmeriz. İkimin 26. ilin 23. yanvari. Norvegiyalı Lukman Mads Gilbert ilinine Birleşen Milletler Kurumasının resmi namaları bilen çıkış ediyar. Ol şeyle diyar. BMG'nin en sonki hasabatına göre İsrail, Gaza zorluğundaki 10 üniversitetin ehlisini yok etti. Bu yerde beriyen ehli sanlarım BMG'nin hasabatlarını esaslanyar. 63 bilim ocağının binası dolu yıkıldı. Men Gaza şehrindeki Al-Azhar Üniversitesi'nde mihman profesör olduktum. Hazır şol üniversitet doğruluğuna yok edildi. Şeyle yağday köp tanını başlanış mekteplerine ve kollejlere hem değiştirdir. Gaza şehrindeki üniversitelerin, orta mekteplerin ve başlangıç oku caylarının yok edilmeyi Palestin halkının umudunu elinden almak, olurun sussunu basmak ve boyun eğmeğe mecbur etmek maksadından gelip çıkıyor. Başkası aydınlanma bulurun hemmesi Palestin halkını kolonizasyalaştırmak ve yurdundan çıkarmak maksadı bilen edilen ıygıdarlı ve miskin sokor genosidin düzüm bölüğüdür. Hava, Gaza şehrine bolup geçen genosidin dine bir görünüştün varat değerliğini henizem vicdanını yitirmedik adamlar bilyerler ve ona karşı güçlü reaksiye bilirlerler. Ama Gazalılar bilimi edilen bu genosidde hem şol bir ercellik ve gayret bilen karşı duruyorlar. 2025 yılın 25. dekabrı. Yer Al-Şifa Lokmançılık Toplumunun haraba üğürlen hovlusu. Palestin'in Sağlığı Koruyuş Ministerliği 168 Palestinli Lokman'ın diplom kavuşuruluş davarasını geçirdi. 2026 yılda olsa yine de 230 tezde Lokman katam edip hüner yoluna kadınması. Bunlar rahat otoğlarda, asuda kitapkanlarda ya da kadalı sınıflarda bilim alan yaşlar del. Olar okuyan devrinde üniversitelere bombalanan, öyleri yıkılıp maşgalalarını yitiren yaşlardı. Tehde uçurumların biri Doktor İzzettin Lulu şeyle kurun veriyar. Men hazır durun şu yerimde Al-Şifa Keselhanasına hut şu nokotta kıssalı kömük bölümünü gavu asına kalıptım. Bir elim bilen yaralıların yarasınıdan yardım, beyleki elim bilen olsa özüm durmağa çalışardım. Şol fırsatta yüreğim götürüp bilecek en ağır havarını aldım. Maşkalamdan 20 adam şol vaatta şehit edildi. Şolorun arasında cihedi henidem harabalığın aslında olan kakamam vardı. Bu dünya benim başlarını geçirenlerim değil. Bugün şu münverde duran her birimiz öz yetkimizin tarihini götürüyoruz. Şol yetkiler bize şunu öğretti. Lukman dine bilimi bilen del. Eysem savrı ve teoreğindeki ehli zatlar çökse de dik durmak okuyu bilen keskitleniyor. Palestinli muğallimler aylık alman hem sapak verdiler. Çadırlarda da okuttular. Online usullar arkalı hem bilim verdiler. Sınıfta oturan her bir çağı olorun öz perdenliydi. Olar öz perdentlerini nadanlığa tavşırmadılar. Ema 2026 yılın 6. yanvarına UNRWA 571 Gazalı işgər bilen bağlaşan şartnamasını yatırdı ve onları işten boşottu. 2026 yılın 10. yanvarı Gaza şehrinden çıkmağa ve mektebini taşlamağa mecbur olan muğallim dua okuçuları bilen sesli havar arkalı hoşlaşıyor. Ertiriniz hayırlı olsun 9. sınıf. Nehilli yağdaylarınız, eriz okuçularım, qiyizlarım ve söygülü bağlılarım bilen salamlaşmağı şeyle küyseyen. Siz dünyanın en mehirli, en acayip okuçuları. Her biriğinizi küysedim, ehliğinizi küysedim. Sizin bilen gürlüşmeği, nurana yüzlerinizi

0: görmeg ukyt edim. Saparım duydansız bolanlyg üçin siz bilen hoşlaşyp bilmedim. Munun üçin meni bagyşlaň. Ähliňize iň gowy arzuwlarymy ýetirýän. Allah islese geljek günleriňiz ýagty bolar. Size maslahatym bilimden hiç wagt ýüze urmaň. Ilim gözlemekden asla el çekmeň. Tuwalama ähliňiz ören ukyp bilseňiz, her biriňiz öz ýolunyzda aýratyn adamlar. Geljek size garaşýar. Şonuň üçin häzirki kyn şertlere boyun egmeň. Wagty gelende ykbal size ýylgyrar. Unutmaň, Gaza diňe İngliz kolonial dolandyrşyny däl, Israil basabalçylygyna hem garşy duran ýurt. Palestin görüşünün qaydusuz nesillerinin diyarı bolanlığı için ol ızzat yurdu deyilip ahtlandırılıyar. İslam tarihinin en büyük alimlerinin biri olan Muhammed ibn İdris ibn Abbas, yani İmam Şafi, 767. yılla Gaza şehrine dünya inipti. Bu ızzat yurdunun eyeleri, ata babalarından galan ilmi mirası sonku demneçenli gorap saklar.
1: Gaza, açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik.

0: Tekirda, Malkara, Kaseri, Peyneri. Türkiye'nin Mermer denizine kenarı olan Tekirda vilayetinin Malkara etrafının adını alayan ve Osmanlı İmperiya zamanına meşhur Türk cahankeştesi Evliya Çelebi'nin Siyahatname adlı eserine hem ağdalıp geçilen Tekirda, Malkara, Kaseri, Peyneri, Sivte mahsus endemiki ösümlükler olan imetlenen geçilerin, koyunların ve sığırların südünün öndürlüyer. Malkara etrafının sövda ve senat patatının yüz tutmağı neticesinde 2017 yılı Türkiye'nin geografiyadan hasabı alınan önümlerin aratına koşulun. Tekirda, Malkara, Kaseri peynirinin önümçülüğüne ulanayan süyüttür 1. aprel 31. yul aralığına mağlardan sağlayar ve tiz vaatta işlenyar. Katı qabıqlı ve silindir görünüşünü öndürülen Kaseri peynirini öndürmek için ilk ülen süyüt süzülüyar. Ve artık maç maddelerden arasılanyar. Ondan son 55 gradus kızgınlıkta 10 minut mühürt bilen kaynatılyar. Soğumak için koyulan süyde ondan son tebiğe maya koşulup mayalama işleri geçilyar. Mayalanan süyt nohut ulluğuna kesilyar. Ve deprek görünüşündeki fiyatların kömeğilen peynir suğundan ayrılyar. Emelegilen peynir masası deni duzulan duzulanan son silindir formatına iyi olacak görünüşte kısılyar. Ve pet derecedeki ammarlarda dub, arça ve buk ağaçlarından yasalan ağaç tekçelerinin üstüne koyuluyor. Bu aralıkta fermentlenen suyudun ve dudun peynirin üstüne den paylanmanı öpçün etme için peynir kalıpları tersine ögülüyor. Ve şolur vaktin özünü peynirin daşkı yüzünü emele geliyen hen ince timli çotka bilen aratılınıyor. Tekirda Malkara Kaseri peyniri dolu tayalanma için 90 gün gerek. Şol möhürdün ahırına ağıramının yarısının qovrağı tüyüt yağından emele gelen duzu ve yeğil yağıda turuşu tağama iyi olan kaseri peyniri tayar yağdaya geliyar.
1: Türkiye'nin özbolışlı önümleri.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara,

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара Радио Садае Türkiye.
12: Да, да Türkiye Гаг Радио да.
13: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Каяна.
14: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
15: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye Ovası.
15: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboruva glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
18: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.